Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köşte sen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözümün

sensiz kayık, sen uzağda. Çağırsam yetmez sana, ne ses ne seda. Yegane tesellim var benim.

Minillerin derinliğinden gelen bu sesler kervanı, Bozgır'ın yeliyle fıçıldayan sirli bir dastan, insanı öz köküne, göğün mavisine ve torpağın yaddaşına aparan ezeli bir nefesti. Bu çağların sesine kulak versek, sanki tozlu karanlıktan gelen bir uğultu eşitir. Bu uğultu Türk'ün ilkin sesini. Türk dilli halklar.

0: Qazaxıstanın qədim türk yurtlarından biri olan Almatının şərqində təxminən 43 kilometr uzaqlıqda yerləşən Esik vadisi də belə müqəddəs tarixi ocaqlardan biridir. Burada 800 hektarlıq ərazidə səpələnmiş onlarla kurqan ilk baxışdan adi torpaq təpələri təsiri bağışlasa da, hər biri qədim Sak türk dünyasının sirlərini öz sinəsində qoruyurdu. 1963-cü ildə Issıq gölünün daşması nəticəsində həmin kurqanların bir qismi təbiətin amansız gücü qarşısında dağılaraq torpağa qarışdı. Elə bil, tarixin bəzi səhifələri suyun axını ilə silinirdi. Lakin tarix heç vaxt tamamilə yox olmur. O, başqa bir zamanda yenidən danışmaq üçün səssizcə gözləyir. Ilə bağlı tarixçi, yazar Ödər Qutluərin çıxışını dinləyək.
1: Esik kurganı milattan önce 6. yüzyıla aittir ve Esik kurganı Saka olarak bildiğimiz, diğer bir ifadeyle İskitler olarak bildiğimiz halklara aittir. İskitler, yani Sakalar kimlerdir diye soruşulacak olarsa, biz onlar hakkında ilk dolgun ve ilk dakik malumatı Herodotos'un, milattan önce 5. yüzyılın müellifi olan Herodotos'un tarih eserinde ve aynı zamanda Ehemenler dövrünün birinci şahlarının dönemine ait olan Bisutun kitabelerinde öğrenirik. Bisutun kitabeleri kronolojik itibariyle Herodotos'un verdiği bilgilerden haradaysa neredeyse bir yüzyıl daha kadimdir. Bisutun kitabelerinde Saklarla ilgili bilgiler çok azdır ama çok az olmasına rağmen oldukça değerlidir. Biz o kısa bilgilerden Sakların giyimleri, adetleri, yaşamlarıyla ilgili ilk değerli bilgileri alırız. Bisutun kitabelerinde, yani Esik Kurganı'nın sahibi olan Sak halkıyla ilgili bilgiler onların yaşadıkları yerler ve medeniyetleri ile ilgilidir. Sakalar, onların kültürleri, onların medeniyetleri, onların yaşam tarzı bize Sakalardan sonraki dönem, milattan önce 3. yüzyıldan miladi 5.

0: yüzyıla kadar devam eden Hun Türk kültürü, miladi 6. yüzyıldan başlayan Göktürk kültürü ile Saka kültürünün, Saka yaşam tarzının birebir örtüştüğünü, benzer olduğunu ve birçok esas yönleriyle aynı olduğunu göstermektedir.
1: Tarixə qızıl geyimli adam kimi düşən bu döyüşçünün geyimi başdan ayağa saf qızıl lövhələrlə bəzədilib. Onun üzərində təxminən 4800 qızıl bəzək aşkar edilib. Bu zənginlik qədim dünyanın ən məşhur arxeoloji tapıntılarından biri sayılan Misir Fironu Tutanxamonun məzarından sonra ikinci ən möhtəşəm qızıl dəfn kompleksi hesab olunur. Qızıl parçaların hər biri ayrıca sənət əsəri idi. Onların üzərində dağ keçiləri, marallar, qanadlı atlar, şirlər, bəbirlər, quşlar, ağaclar, oxlar, dağ zirvələri və digər müqəddəs rəmzlər həkk olunub.
0: Kesik kurganından 4800 adet altın parça eşya bulunmuş. Bu 4800 adet altın parça içerisinde, muhtelif eşyalar içerisinde sadece bir tane gümüş eşya var. Bu gümüş eşyada bir kabdan ibaret. İçki kabı da olduğu düşünülür, tahıl kabı da olduğu düşünülür. Muhtelif yorumlar var. Bu 4800 adet altın parça içerisinde ise en değerlisi bu gümüş kase. Çünkü bu gümüş kasenin üzerinde diğer altın eşyalardan fehri olarak yazı var. İki satırlık yazı. İki satırlık yazı Sakların, onların medeniyetinin numunesi olan Esi Kurgan'ın ve Esi Kurgan medeniyetinin hansı halka, hansı ulusa ait olduğunu gösterir. İki satırlık yazı bizim Göytürk abidelerinde ifade edilen, yanlış olarak runik diye adlandırılan Türk damgalarının aynısıdır ve en ibtidai ilkin versiyonudur. İlkin bir

tepeler üstü uçan kaçan bir kaygısız kepenektir. Çiçeklerin yüreğinde sen en şirin bir dilektir. Güller üstü uçan kaçan bir kaygısız kepenektir. Çiçeklerin

hansı gülü okşadın sen? Leçeğinde izin kaldı. Seni tuttum, uçup gittim. Ellerimde tozun kaldı. Hansı gülü okşadın sen? Leçeğinde izin kaldı. Seni tuttum,

Sen en güzellerinden biri odur ki, yani beyle gelin kapıdan çıkanda kız evinden bir şahsın onların kapı kesmeyidir ki, yani beyden şirinliği alır. Demek olar ki toyun baştan ayağa şirinliği paylamaq da, yani gözelliği ki burada musiqiçiler var, qarmon çalan, nağara.

İgramya ve Kazvaybur, İçavan Xirar. Çünü Bakuday, Azerbaycan Radyoday Lezgiç Alalgunluk Dihya Bakazva. Çigunuk, Heftedin İsleyin ve Erbeyqara, Seahattin Çıqaydan Zuraz, Azersat Peykinay Radyo Az Interdalgada, www.aztv canlı internet saytına Radyo Int Çinay efir zaqatsıla.

Haliç'e çevrilin senetti kay verebildir. Haliç'e çevrilin senet, Azerbaycan dil xaru senetin tarihte viridlay kadim ve gehenç cüreyri kaysadir. Azerbaycan dil milli servetar, medeniyet ve xaru senet alay vaxtunda dünyada beynalxalq alem din dikkat dalalı. Azerbaycan din Haliç'a senetin UNESCO din patay, medeni irstin irgine kabulini in senetin kıymetli olmağı nixkaysu. Dünya medeniyetin arada viçizk ildin çıkabay Azerbaycan din Haliç'a din senet.

Anzun ödüşünü tutkandı kudlayı söz azir neşirde rik ingaf kitap çapta yakatna. İna kanlısa kısar ve kihira gidin şiirler hatna vay. Şehzade Veledo, Mecnun Ferzaliyev, Tebriz Piraliyeva, Şakir Navruzbegov, Aseh Mehman, Bayram Selimov, Kelenter Kelenterli, Ağa Mehmet Bedelov, Niyaz Ali Paşayev, Bacı Hanım İsaeva ve Masa Aftarın Lizgi Çalal Şiirar, Sifte Yaz İyi Kotalda Çapkanay. Anzun Ködüşni Kutkani Sorgudlayı Salayirik İngaf Kotaldin Ömürde Zabit Rizvanova, Lizgi Nâmet Akiz, Yadullah Şeyda Eyvani Çekhi Rol Kuanı. Ada Çüküray Bahta Varçil Almanak Anzun Ködüşni Kutkani Pudlayı Söz Yazıçı Çapkanadi Basmada Yakudna. Rik İngaf Kotal Aradalgayı Kısari Cugur Zehmet Tarhavayı Fenaç. Alay vaktunda Çi Respublikadın Kuba, Kısar, Kaçmaz, İsmailli, Kebele, Oğuz rayonrin, Vişni Kanirgud Mektebde, Lezgiç Alan ve Literatura din, Tarsar Guzu. Kısara Hukumat din, Lezgi Dram Tiyatr, Lezgi ve Azerbaycan Çalan Malim var, Hazur Zvay, Galleç Kardik Kutunuva. Anzun Ködüşni Kutkani Sevedlayı Salay, Bakuda Samur Lezgi Milli Merkezdin Organ Tir Samur Gazet ve Anzun Ködlayı Salay Aslı Tuşir Çirah Jurnal ve Aslı Tuşir Alam Jurnal Akat.

Mikhail Müşfik, şair, tercümançı. Mikhail Müşfik, anzorun ködüşni, müjdla İsus paku şehir din xızı xüre dede dişkada. Adam baba, şair ve muallimdir. Hele biçin sayı stakhan vay ayal yaz. Adam dede Züleyha, rgu disa avayla baba Kadir rahmet dişkada. Mikhail biçin bade, kız kayıta xena çeki avuna. Anzorun ködüşni soğudla İsus, Rus Tatar mektep dişveyi adam kelonal kız Afrika vay. Anzorun ködüşni qani rid, anzorun ködüşni qani susadla İsariz. Ada Azerbaycan din hukumatın üniversitet davi için çirviler artuharına. Üniversitet akal daray Mikhail'a paku din sacerge yuqan nektebira malim valavuna. Şair din sadlay şiir, azırnık ödüvüşni kanı rugudlay su çapkana. Adan yaratmış onri, sük akuday çav, azırnık ödüvüşni kanı rugud, azırnık ödüvüşni kanı ceridlay sariz düşüşüzü. Şiir din sud kitab basma kanıva. Madni abah kanayta ümür vuşirin ya yukürün ar, Zigühül Dilahaybur adan maşhur şiir hikaye. Azın ödüvüşni kanits e müjüd lahaysan represya din kurban hayi Mikhail Müşfik hayisan müjüd yanvar diz yana kene. İgramiya bakalzaybur Çina isata kö Mikhail Müşfik'an lezgiç alat elkoyun vay şiirar agarda. Şiirar lezgiç alat elkoyraydı şair tarihçi Vakif Müşkürüyü. Vi kürünar, naz guday teher de kürez babun zaz. Vi kürün kanidi lah ya küz uxşar. Zalohun gerek duş, çiz ve macuaz. Kokuptin peşir al çigediz uxşar. Ve körün çimi yarik iz zigar kiz, galuk ay geren da muradri sük da, ve pozar küreyle ekü gader kiz, zirühti haç avuz mihi sa ökta. Ve körün gatfarin mili sa ekün, fahum diz fikir diz pak dir ran kuray, kutuk di şiir div kuray ve körün, midayim sanallaz eğil çan kuray. İ dünya çagan vay sabah ya beher, Hayib ya sadra kör taun arıq in, yazıq kuy ank hastin pelevay zeher, pah he on kutub ya insan diz körün. Ömür u şiriye, yok havay zarzar guz iyerce zavay, ömür din yazalay zahik gil kaçun, çiler al alaqtay, zavuz akattay, dustarin zentelay, Zahik gül kaçın. Sükür al bakamak, çik jemir gühül. Vona rakin ikiz, ifir akon cil. Zenerek savarin galuk orasak il. Savarin lasalay, zahik gül kaçın. Kün kütür kolaktik vona injener. Atsan vayt ebiat miskiya iyer. Olan patariz yağaz vazapir. Ömürdin asalay, zahik gül kaçın. Lugu zvakartari, sifalay dağda.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@wasteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar dileyerek bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğine ve stratejik faaliyetlerine kamuoyu desteği yüksek seviyede adlı yazı. Bakü ve Brüksel yeni bir ekonomik gündem şekillendiriyor başlıklı konuşma. Azerbaycan dünyada önemli lojistik merkez olarak konumunu güçlendiriyor konulu yazı.

Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğine ve stratejik faaliyetlerine kamuoyu desteği yüksek seviyede. Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in hayata uyguladığı politika, Azerbaycan'ın uluslararası konumunu güçlendirdi.

0: girmeye ve ülkenin bölgesel ve küresel süreçlerdeki rolünü artırmaya önemli katkı sağlamıştır. Azerbaycan'ın uluslararası kuruluşlara aktif katılımı, enerji güvenliği, ulaştırma ve iletişim projeleri, yeşil enerji girişimleri ve küresel öneme sahip etkinliklere başarılı bir şekilde ev sahipliği yapması, devlet başkanının hem yurt içinde hem de uluslararası alanda siyasi etkisini güçlendirmesi için koşullar yaratmıştır. Özellikle Azerbaycan'ın güvenilir bir ortak olarak oluşturduğu imaj ve uyguladığı bağımsız dış politika rotası, ülkenin uluslararası toplumdaki konumunu daha da güçlendirmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti Medya Geliştirme Ajansı tarafından sunulan Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın kamuoyu üzerindeki faaliyetleri başlıklı sosyolojik araştırmanın sonuçları bu politikanın ülke içinde nasıl karşılandığını açıkça ortaya koymaktadır. Anket sonuçları Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in faaliyetlerine halkın yüksek düzeyde güven duyduğunu gösteriyor ve devlet başkanının hayata geçirdiği siyasi, ekonomik ve sosyal reformların geniş halk desteği kazandığını doğruluyor. Anket sonuçları oluşan yüksek güven düzeyinin Azerbaycan'ın son yıllardaki önemli tarihi, siyasi, sosyal ve ekonomik başarılarıyla yakından ilişkili olduğunu gösteriyor. Milletvekili Rizvan Nebiyev konuyla ilgili olarak bu açıklamayı yaptı.
1: Sorguda iştirak edilen respondentlerin Azerbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevə və onun fəaliyyətinə verdiyi yüksək qiyməti biz bir neçə faktorla izah edə bilərik. İlk növbədə Müzəffər Ali Başkomandan kimi Prezidentin əldə etdiyi tarixi hərbi zəfər. Nəticədə torpaqlarımızın işğalına son qoyuldu. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü, suverenliyini və milli ləyaqətini bərpa etdi. Bu, eyni zamanda 30 il tapdaq altında olan beynəlxalq hüququ prinsiplərinin bərpası idi.
0: Özellikle ülkenin toprak bütünlüğünün ve devlet egemenliğinin tam olarak yeniden tesis edilmesi, Karabağ ve Doğu Zengezur'da egemenliğin sağlanması, ayrılıkçılığın ortadan kaldırılması ve ülke genelinde anayasal düzenin kurulması, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in faaliyetlerine olan kamu güvenini daha da güçlendirmiştir. Ankete katılanların %87.7'sinin Cumhurbaşkanı'na güvendiği ve %93.6'sının onun faaliyetlerini olumlu değerlendirdiği gerçeği, toplumun devlet başkanının izlediği siyasi yolu ve elde ettiği sonuçları son derece değerli bulduğunu göstermektedir.

0: Bakü ve Brüksel yeni ekonomik gündemi şekillendiriyor. Batı ve Doğu'nun kavşağında yer alan Azerbaycan son yıllarda sadece bir enerji ihracatçısı olarak değil, aynı zamanda güvenilir bir ekonomik ve jeopolitik ortak olarak da konumunu daha da güçlendirmiştir. Özellikle Azerbaycan ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin yeni bir aşamaya girmesi, Bakü ve Brüksel arasındaki ekonomik işbirliğinin daha geniş ve stratejik bir nitelik kazanması için koşullar yaratmaktadır. Bu süreç yalnızca enerji sektörüyle sınırlı kalmayıp ulaşım, yeşil enerji, dijital dönüşüm, yatırımlar ve endüstriyel bir işbirliğini kapsayan yeni bir ekonomik gündemin ortaya çıkışına da işaret etmektedir. Avrupa Birliği Azerbaycan'ın en büyük ticaret ortağı olmaya devam ediyor. Dış ticaret cirosunun önemli bir kısmı Avrupa Birliği üye devletlerinin payına düşmektedir. Aynı zamanda Azerbaycan, Güney Kafkasya bölgesinde Avrupa Birliği'nin ana ekonomik ortağı olarak kabul ediliyor. Karşılıklı ekonomik çıkarlar son yıllarda daha da genişlemiş ve stratejik bir nitelik kazanmıştır. Azerbaycan'ın Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan stratejik bir merkez olduğunu belirten milletvekili Aydın Hüseynov şunları söyledi.
1: Ukrayna-Rusya muharebesinden sonra artık Rusya Avrupa'ya demeli gaz ihracını demek olar ki siyasi bir vasıtaya çevrildi. Buna göre de Avrupa diğer alternatif menbeler aktarışında oldu. Burada ise Azerbaycan uzun iller Avrupa'ya neft ihraç etmekle itibarlı bir taraftaş kimi özünü tesislemişti. Ve bu sebepten de Avrupa Azerbaycan'la emektaşlığa daha çok üstünlük verdi. Ve 2022 ilden sonra Azerbaycan'ın Avrupa'ya gaz ihracı 65% arttı. Ve şimdi Avrupa İttifakı'nın 10 ülkesine Azerbaycan mavi yanacak ihraç eder.
0: Enerji güvenliği bu işbirliğinin temel direklerinden biri olmaya devam ediyor. Azerbaycan'ın Avrupa'ya doğalgaz ihracatını artırması, Güney Gaz Koridoru'nun başarılı bir şekilde işletilmesi ve yeni enerji rotalarının geliştirilmesi Avrupa için güvenilir alternatif kaynakların oluşmasına önemli katkı sağlamaktadır. Ayrıca taraflar yeşil enerji alanındaki işbirliğini öncelikli bir konu olarak belirlemişlerdir.
1: Azerbaycan'la Avrupa arasında, Avrupa İttifakı arasındaki bu ticaret alakaları tekçe mavi yanacak üzerinde fokuslaşmayıp bu gittikçe daha da genişlenir. Esas ise alternatif demeli enerji, yaşıl enerjiyle bu husule seccelenir.
0: Tüm bunlar Bakü ile Brüksel arasındaki ilişkilerin klasik bir enerji ortaklığının çerçevesini çoktan geride bıraktığını gösteriyor. Taraflar karşılıklı güvene, ekonomik sürdürülebilirliğe ve uzun vadeli stratejik çıkarlara dayalı yeni bir işbirliği modelini oluşturuyorlar. Bu model hem Azerbaycan'ın ekonomik kalkınmasına hem de Avrupa'nın enerji ve ekonomik güvenliğine hizmet eden karşılıklı yarar sağlayan bir ortaklığın örneğidir. Mevcut dinamikler Bakü ve Brüksel arasında şekillenmekte olan yeni ekonomik gündemin önümüzdeki yıllarda bölgesel entegrasyonun, yatırım işbirliğinin ve sürdürülebilir kalkınmanın ana itici güçlerinden biri olacağını göstermektedir. Azerbaycan'ın güvenilir bir ortak olarak sergilediği ilkeli duruş ve Avrupa Birliği'nin ülkemize olan artan ilgisi bu stratejik işbirliğinin perspektiflerinin oldukça geniş olduğunu teyit etmektedir.

0: Uluslararası Radyo 85.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Milletvekili Danışmanı Erdoğan Tunç.
2: Selam, saygı ve sevgilerimi öncelikle arz ediyorum. İki devlet bir millet şiarıyla dünyaya seslenen sesinizin hiç kesilmemesi, emeklerinizin heba olmaması için sizlere öncelikle Allah'tan dua ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Gelecek yıllarınızın geçmiş yıllarınızdan daha başarılı olmasını temenni ediyorum. Eminim ki sesinizin ulaştığı her yerde duyan her kişinin, her bir ferdin mutlu olduğuna, sesinizle huzur bulduklarına inanıyorum. Birbirimize duyuracak çok daha sesimiz var. Güzel haberleri, güzel programları, mutluluklar içerisinde sunmanızı, ulaştırmanızı Allah'tan niyaz ediyor. Hep

0: Azerbaycan'ın lojistik kapasitesi artıyor. Baku-Tiflis-Kars yeni bir aşamada. Gürcistan'ın Halkalaki Demiryolu ve Lojistik Merkezi'nde modernizasyon çalışmalarının ardından Baku-Tiflis-Kars Demiryolu hattının resmi açılış töreni gerçekleştirildi. Törene Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye'den üst düzey yetkilileriyle demiryolu ve liman idarelerinin başkanları katıldı. Baku-Tiflis-Kars hattının Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye tarafından ortaklaşa hayata geçirilen stratejik bir ulaşım projesi olduğunu belirtmek gerekir. Son yıllarda hattın Gürcistan bölümünde büyük ölçekli modernizasyon çalışmaları yürütüldü. Gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda bu güzergahın yıllık yük taşıma kapasitesi 1 milyon tondan 5 milyon tona çıkarılmıştı. Azerbaycan Demir Yolları Şirketi Başkanı Ruşan Rüstemov konuyla ilgili olarak şunları söyledi.
1: Öten 4 yıl arzında 61 kilometre demir yolu, 41 kilometre avtomobil yolu, 340 kilometre fiber optik kabel çekilmiştir bu ayet çerçevesinde. Bundan alabe 13 stansiye, 8 elektrik yarım stansiyası ve tahminen 200'e yakın binada alabe işler görülmüştür. Ve bütün bu işlerin neticesi olarak yolun bırakılış gücü 1 milyon tondan 5 milyon tona artırılmıştır.
0: Genel olarak Azerbaycan'ın son yıllarda hayata geçirdiği ulaştırma ve lojistik projeleri ülkemizin uluslararası transit merkezine dönüştürme yolunda önemli sonuçlar vermektedir. Bu bağlamda Baku-Tiflis-Kars demiryolu hattının modernizasyon sonrası yeniden hizmete açılması bölge için stratejik öneme sahip olaylardan biri olarak değerlendirilmektedir. Uzmanlara göre hattın tam olarak işletime açılması orta koridorun kapasitesini genişletecek, Çin ve Orta Asya'dan Avrupa'ya kargo taşıma açılığı hacmini artıracak ve bölgenin transit potansiyelini daha da güçlendirecektir. Baku-Tiflis-Kars demiryolunun modernizasyonunun ardından tam kapasiteli yeniden faaliyete geçmesi sadece bir ulaşım olayı değil, aynı zamanda Azerbaycan'ın jeopolitik ağırlığını artıran önemli bir stratejik dönüm noktasıdır. Küresel lojistik rotalarının yeniden şekillendiği ve Avrupa ile Asya arasında alternatif ticaret yollarına olan talebin arttığı bir dönemde Baku-Tiflis-Kars hattının tam potansiyeliyle işletilmesi Azerbaycan'ın orta koridordaki konumunu önemli ölçüde güçlendirecektir. Baku-Tiflis-Kars hattı, Azerbaycan'ın doğu ve batı arasında önemli bir geçiş merkezi olma rolünü daha da güçlendiriyor. Son yıllarda Çin, Avrupa ticaretinde orta koridor olan ilginin artmasıyla birlikte Baku artık sadece bir enerji ihracatçısı değil, aynı zamanda stratejik bir lojistik merkezi statüsünü de kazanıyor. Demir yolunun kapasitesinin artırılması daha hızlı ve daha büyük bir yük taşımacılığına olanak sağlayacak ve bu da Azerbaycan'ın transit gelirlerini artıracaktır.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radioaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.

Kaç değersen kaçaram, uç değersen uçaram. Köş desen bu dünyanın, o başına köçerem. Ay gözüm.

gelir ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsin. Yakşı ki benimsin ve yakşı ki gelmişsin.

sensiz kayık, sen uzakta. Çağırsam yetmez sana, ne ses ne seda. Yegane tesellim var mı?

0: Minillerin derinliğinden gelen bu sesler kervanı, Bozgır'ın yeliyle fıçıldayan sirli bir dastan, insanı öz köküne, göğün mavisine ve torpağın yaddaşına varan ezeli bir nefesti. Bu çağların sesine kulak versek, sanki tozlu karanlıktan gelen bir uğultu eşitir. Bu uğultu Türk'ün ilkin sesini. Türk dilli halklar.
1: Kızıl giyimli adam. Qədim Türk irsinin əbədi rəmzi.

0: page.
1: Mövzu ilə bağlı tarixçi, yazar Ödər Qutluərin çıxışını dinləyək.
2: Esip kurganı milattan önce 6. yüzyıla aittir ve Esip kurganı Saka olarak bildiğimiz, diğer bir ifadeyle İskitler olarak bildiğimiz halklara aittir. İskitler, yani Sakalar kimlerdir diye soruşulacak olursa, biz onlar hakkında ilk dolgun ve ilk dakik malumatı Herodotos'un, milattan önce 5. yüzyılı müellif olan Herodotos'un tarih eserinde ve aynı zamanda Ehemenler dövrünün birinci şahlarının dönemine ait olan Bisutun kitabelerinde öğrenirik. Bisutun kitabeleri kronolojik itibariyle Herodotos'un verdiği bilgilerden haradaysa neredeyse bir yüzyıl daha kadimdir. Bisutun kitabelerinde Saklarla ilgili bilgiler çok azdır ama çok az olmasına rağmen oldukça değerlidir. Biz o kısa bilgilerden Sakların giyimleri, adetleri, yaşamlarıyla ilgili ilk değerli bilgileri alırız. Bisutun kitabelerinde, yani Esi Kurgan'ın sahibi olan Sak halkıyla ilgili bilgiler onların yaşadıkları yerler ve medeniyetleri ile ilgilidir. Sakalar, onların kültürleri, onların medeniyetleri, onların yaşam tarzı bize Sakalardan sonraki dönem, milattan önce 3. yüzyıldan miladi 5. yüzyıla kadar devam eden Hun Türk kültürü, miladi 6. yüzyıldan başlayan Göktürk kültürü ile Saka kültürünün, Saka yaşam tarzının birebir örtüştüğünü, benzer olduğunu ve birçok esas yönleriyle aynı olduğunu göstermektedir.
1: Tarixə qızıl geyimli adam kimi düşən bu döyüşçünün geyimi başdan ayağa saf qızıl lövhələrlə bəzədilib. Onun üzərində təxminən 4800 qızıl bəzək aşkar edilib. Bu zənginlik qədim dünyanın ən məşhur arxeoloji tapıntılarından biri sayılan Misir Fironu Tutanxamonun məzarından sonra ikinci ən möhtəşəm qızıl dəfn kompleksi hesab olunur. Qızıl parçaların hər biri ayrıca sənət əsəri idi. Onların üzərində dağ keçiləri, marallar, qanatlı atlar, şirlər, bəbirlər, quşlar, ağaclar, oxlar, dağ zirvələri və digər müqəddəs rəmzlər həkk olunub.
2: Esip kurganından 4800 adet altın parça eşya bulunmuş. Bu 4800 adet altın parça içerisinde, muhtelif eşyalar içerisinde sadece bir tane gümüş eşya var. Bu gümüş eşyada bir kabdan ibaret. İçki kabı da olduğu düşünülür, tahıl kabı da olduğu düşünülür. Muhtelif yorumlar var. Bu 4800 adet altın parça içerisinde ise en değerlisi bu gümüş kase. Çünkü bu gümüş kasenin üzerinde diğer altın eşyalardan farklı olarak yazı var. İki satırlık yazı. İki satırlık yazı Sakların, onların medeniyetinin numunesi olan Esi Kurgan'ın ve Esi Kurgan medeniyetinin hansı halka, hansı ulusa ait olduğunu gösterir. İki satırlık yazı bizim Göktürk abidelerinde ifade edilen, yanlış olarak runik diye adlandırılan Türk tamgalarının aynısıdır ve en ibtidai ilkin versiyonudur. İlkin bir

ters düşen kaşık bir kaygısız kepenekti. Çiçeklerin yüreğinde sen en şirin bir dilekti. Güller üstte uçan kaçan bir kaygısız kepenekti. Çiçeklerin

Nagme değil, sene güller. Gel astişe narın narın. Her çiçekten bir renk al, kızıl kızıl kanatları. Nagme değil, sene güller.

şansı gülü okşadın sen. Leçeğinde izin kaldı. Seni tuttum, uçup gittin. Ellerimde tozun kaldı. Hansı gülü okşadın sen. Leçeğinde izin kaldı. Seni tuttum,

bütün bölgelerimizde olduğu kimi Ucar rayonunda da ilk olarak oğlanın anası, bacısı veya halası, bibisi tanışlık məqsədiyle kız evine gelir. Gənclərin niyetini bildirirler. Eğer niyet kabul olunmazsa, kızın atası veya anası imtina ederse...

İgram yaba kalsvay bur. İç avan xiyrar. Çünye bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alalgunluk dek yaba kalsvay. Çigunuk heftedin isleyin ve erbey qara. Seahattin çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az inter dalgada. www.aztv canlı internet saytına radyo int çinay efir zagatsılar.

Haliç'e çevrilin senet dikay verebilir. Haliç'e çevrilin senet, Azerbaycan'ın haru senetin tarihte veridilay kadim ve gehenç cüreyri kaysadiye. Azerbaycan'ın milli servetar, medeniyet ve haru senet alay vaxtunda dünyada beynalxalq alemdin dikkat dalalı. Azerbaycan din Haliç'a senetin UNESCO din patay medeni irstin irgine kabulini in senetin kıymetli olmağı adnih kaysu. Dünya medeniyetin arada viçiz ildin çıkavay Azerbaycan din Haliç'a din seneti viçiz dağlıq arnam entraldi tafavatlı ujezay senetin çeşneye. Arheologiya din material riz ve kindin istoşnik riz vilvi heyla malum jezo ki Azerbaycan'da Haliç'a din senetel hele bronza din devirde alaqsvay didir. Lef Azerbaycan'ın Maku şehirde canvay, Napadik hayrasnvay Balkan'ın Vinel Sükerin Kuncar'ın tesvir aldı Azurnay Hamuni Urmiye verin muqarlay, Hesenli Kuntunay canvay Kızildin, Cemdin Vinel Alay Şirdin tesvir ve masa canvay zatari, Azerbaycan'ın Haliç'a'nın senet hep o akadim diye da kalırdı. Azerbaycan'da Haliç'a din senetin hakkınday Herodota, Claudi, Eliana, Xenofonta ve masa kadim dünya din tarih kibru malumat kanu. Sasanirin devirde Haliç'a din senet madnevilik finu. Ağaç avuz pektikay, gezil ve gemiştin galarikay para iyer Haliç'a yarxıranu. Alban tarihçi Musa Kakan Katvazvidi Azerbaycan'da xıranvay pektin parçayrikay ve cüre ve cüre Haliç'a'yrin hakkınday malumat kanu. Yuqan asira qizil gimishdin qalar kay xıranvay çiç qalaçir xaliçeyar hasil zoy merkezar Tebriz, Şamaxi və Berde şəhərlərdir. Azərbaycanda xayi inglisrin putişesvenik Antoni Senkinsona Şamaxida Abdullah xan din qatun sarayda avay qizil gimish qalar xıranvay xaliçayri kay malumat qanla. Anzor nimejid vişni putqanni qadla yusul Moskvada Moskva Politehnik Sergida ve Anzor Nimejid Vişni Kutkanlı Edla Yisus, İmum Rusya Senayi ve Haru Senet Sergida, Kaluray Baku, Kuba, Şamakhi, Gence, Şeki, Kazak ve Masaçıkay Rayğan ve Kalişeyar, Gizil ve Gimiş Medal Rizlayı Hakun Vaittir. Anzor Nimejid Vişni Kutkanlı Cik Edla Yisus, Viyana'da Anzor Nimejid Vişni Sus Adla Yisus, Turin'da, Anzor Nimejid Vişni Cik Edla Yisus, London'da ve Berlin'de Gelefeyi Beynalxalq Sergide, Eksponatörün para payı Azerbaycan. Handay Tuhan ve Haliç Ayrika ibarettir. Azerbaycan din Haliç'in mektep arsa senet din sahekiz ham geografa din patay ham ni nekhiş kompozisya rangarin hel hun ve teknika din cihet rizkili gayla ioid halçavilin mektep diz payjizu. İbruk, Kuba, Baku, Şirvan, Gence, Kazak, Qarabağ ve Tebriz'e katsıva. Gence din Kazak din Haliçayrin nekhişri hele yuqan asira Evropa din cugarar çipel yalma ettir. Tebriz din Haliç'a çevilin mektep Azerbaycan din viridlay kadim ve maşhur mektep rikayı. İma yuqan asira viridlay vacib alışveriş din merkez rikayı ve varlu şehir rikayıdır. Hakni Evropa ve alışveriş din Haliç'a çevilin senetin avaran kuni sebep kanvay. Azerbaycan din Haliç'a Senetin avaranxunin devir görünlay qatlay asirdin yuqaral düşüşüz va. İncavuz Azerbaycandin Haliç'a senetin avaranxun sariqeyi davamxan va. Çi Respublikadin Xürevaj rayonda Haliç'a xıraday adet cara cara ustadri vilik rakurza. Azerbaycanda Haliç'a xıraday senetin vilik fin patalay har cüredin vacib tedbirar qiliz xudnu va. İn senet Azerbaycan Respublikada ilimdin xelkiz Azim Azimzadedin tornixqalay Azerbaycan devlet çugar vilin mektebda. Hakni Azerbaycan Devlet Medeniyet ve Haru Senettin Üniversitet ve Masa Haru Senettin Dağlıq Kallecra Tebliğzi var. Azerbaycan din Haliç'a çevilin senettin ilim kizçinin halk din çugar Latif Kerimovan Dors Ehgalgan var. Ada yaratmış nuay Eskizraldi Hıranvay, Efşan, Konakkent, Şuşa,

Gaftoralay literatura din kotal. Alatay isan putkadlay isariz. Erik in gaftoralay kotal haltin arada gızafseylidir. Ada Azerbaycan din lezgirin tarihte zurba rol huana. Adan sifte meriket anzun ködüş niyaksönce kudlay isan oktyabrdiz. Elefina. Erik in gaf kotal da Bayram Selimova, Sabit Rizvanova, Zekiyeva, Yadullah Şeydayeva, Musayeva ve Fethullah Rehimhanova iştirak ona. Sat Emil Cavalay, Kotal Div, Hayiç Alal, Medeniyat Dal, Tarih Dal Rikalay, Kutkan Yukud Kasagatna. Abrun arada Teymur Alihanov, Lezgi Nemet, Barış Barışov, İzzet Şerifov, Hacı Balak Aflanov, Niyaz Ali Paşayev, Maksim Maksimov ve Masabrovay. Azon ödüş ni putkadla isa layık ot aldık kuay kısari partiya din ve sovetrin organ reis lezgiç alvilik kutun patalay çarara kuriz başlamışna. Ha iyi tala bunlar sebep yaz azon ödüş ni putkan yukayla isuz Azerbaycan din komünist partiya din lezgi ahali diz. Çi Respublikada yaşamış sayıç al ve medeniyet vilik tuğun patal ildi karar kabulna. Mektevra lezgiç alçiron kardı kutuna. Rayon din gazettin saçin lezgi daldı akatna. Bakuda lezgik hiragirin eserar çapta yakudiz çıkadın. Radyoday lezgiç alal bunu garguluz alalma.

Ramazan ödüyü işini tutkanı kudlayı söz Azir Neşir'de rik in gaf kitap çapta yakatına. İna kanlısa kısar ve kira gidin şiirler hatına vay. Şehzade Veledov, Mecnun Ferzaliyev, Tebriz Piraliyeva, Şakir Navruzbegov, Aseh Mehman, Bayram Selimov, Kelenter Kelenterli, Ağa Mehmet Bedelov, Niyaz Ali Paşayev, Bacı Hanım İsaeva ve Masa Aftarın Lizgi Çalal Şiirar, Sifte Yaz İn Kotalda Çapkanay. Anzun Ködüvişni Putkani Sorgudlayı Salayirik İn Gaf Kotaldin Ömürde Zabit Rizvanova, Lizgi Nametekiz, Yadullah Şeydağıvani Çekhi Rolguana. Adatik Üray Bahtavarçil Almanak Anzun Ködüvişni Putkani Pudlayı Söz Yazıçı Çapkana Di Basmada Yakudna. Rik İn Gaf Kotal Aradalgayı Kısari Cugur Zehmet Tarhavayı Fenaç. Alay vaktunda Çirispublikadın Kuba, Kısar, Kaçmaz, İsmaili, Kebele, Oğuz rayonrin, Vişni Kanirgud Mektev'de lezgiç alan ve literatura din Tarsar Guzu. Kısara hukumat din lezgi dram tiyatr, lezgi ve Azerbaycan çalan malim var Hazur Zvay, Galleç Kardik Kutunuva. Anzorun ködüüşni Kutkani Sevedlayı Salay, Baku'da Samur Lezgi Milli Merkezdin Organ Tir Samur Gazet ve Anzorun ködüüşni Salay Aslı Tuşir Çirah Jurnal ve Aslı Tuşir Alam Jurnal Akatsı.

Mikhail Müşfik, şair, tercümançı. Mikhail Müşfik, anzor nüküdüşni, müjdla İsus paku şehir din xızıxure dide dişkana. Adam baba şair ve muallimdir. Hele vicin sayıs takan vay ayal yaz. Adam dide Züleyha rugudi sağvayla baba Kadir rahmet dişkana. Mikhail vicin bade kız kayıta hena çeki avuna. Anzor nüküdüşni soğudla İsus Rus Tatar mektep dişveyi adam kelonal kız Afrikalay. Anzor nüküdüşni kani erid, anzor nüküdüşni kani susadla İsaris. Ada Azerbaycan din hukumatın üniversitet davi için çirviler artuharına. Üniversitet Akal Daray Mikaila Paku din sacerge yuvan mektebira malim valavuna. Şair din sadlay şiir, azır nüködüş nüqan rugudlay su çapkana. Adan yaratmış onri, süyük akuday çav, azır nüködüş nüqan rugud, azır nüködüş nüqan iç eridlay sariz düşüşüzü. Şiir din sud kitab basmakanova. Madni aba hanayta ömür uşirin ya yüküürün ar, Zigühül Dilhaybur adan maşhur şiirikaya. Anzon Ködüşni Kanitz Müjüdlahaysan Represyadin Kurban Kayı Mikhail Müşfik Haysan Müjüdyen Vardiz Yana Kena.

Vi kurinar. Naz gudayte herda kurez bomunzas. Vi kurin kanidi lah ya küs uxşar. Zalohun gerek duş. Çiz ve macuaz. Kokuptin peşir al çigediz uxşar. Vi kurin çimi yarik iz zigar kiz. Galu ay gerenda muradri sükta. Vi pozar kureyla eküreter kiz. Zirühti haç avuz mihi sayıkta. Vi kurin gatfarin milisa ekün. Fahum diz, fikir diz, pak dir ran kuray. Kutuk di şiir div, kuray vi kurun. Midaim sanallaz, eğil çan kuray. İ dünya çagan vay sabah ya beher. Hayib ya sadra kör daun arık in. Yazuk kuy an kastin bile vay zeher. Pah hi on kutuk ya insan diz kurun. Hemir u şiriye. Yok havay sarsar guz iyer cezavay. Hemir dinyaz alay zahik gil kaçun. Çiler al alaktay zavuz akattay. Dostarin tentilay zahik gil kaçun. Tüker al bakamak çik jemir gühül. Vona rakin ikiz ifire koncil. Senerik savarin galuk rasak il. Savarin lasalay zahik gil kaçun. Künktur kolaktik vona injener. Atsan vayt ebiat miskiya iyer. Olan patariz yağaz ve zaper. Ömürdin azalay zahik gil kaçın. Luguz ve kartari sifalay dağda. Kefin ve bilbilar sükalay bağda. Yad kayı bulahral köteri suğda. Ömürdin vazalay zahik gil kaçın. Zivilik akvazna kanit atana. Rikizi şair val maatnik atana. Dili yaz gühüldi. Zikil gatana, kanidan tselselay, zahik gil kaçun. Zulatay berede yağayla savil, sükerin kenerik akurla bilbil. Hömür uç şirin ya, rakayla gühül, aşkiden varselay, zahik gil kaçun.

adlı yazı. Baki ve Brüksel yeni bir ekonomik gündem şekillendiriyor başlıklı konuşma. Azerbaycan dünyada önemli lojistik merkez olarak konumunu güçlendiriyor konulu yazı. Baki ve Brüksel yeni bir ekonomik gündem şekillendiriyor başlıklı konuşma. Azerbaycan dünyada önemli lojistik merkez olarak konumunu güçlendiriyor konulu yazı.

0: Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğine ve stratejik faaliyetlerine kamuoyu desteği yüksek seviyede. Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in hayata uyguladığı politika, Azerbaycan'ın uluslararası konumunu güçlendirmeye ve ülkenin bölgesel ve küresel süreçlerdeki rolünü artırmaya önemli katkı sağlamıştır. Azerbaycan'ın uluslararası kuruluşlara aktif katılımı, enerji güvenliği, ulaştırma ve iletişim projeleri, yeşil enerji girişimleri ve küresel öneme sahip etkinliklere başarılı bir şekilde ev sahipliği yapması, devlet başkanının hem yurt içinde hem de uluslararası alanda siyasi etkisini güçlendirmesi için koşullar yaratmıştır. Özellikle Azerbaycan'ın güvenilir bir ortak olarak oluşturduğu imaj ve uyguladığı bağımsız dış politika rotası, ülkenin uluslararası toplumdaki konumunu daha da güçlendirmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti Medya Geliştirme Ajansı tarafından sunulan Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın kamuoyu üzerindeki faaliyetleri başlıklı sosyolojik araştırmanın sonuçları bu politikanın ülke içinde nasıl karşılandığını açıkça ortaya koymaktadır. Anket sonuçları Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in faaliyetlerine halkın yüksek düzeyde güven duyduğunu gösteriyor ve devlet başkanının hayata geçirdiği siyasi, ekonomik ve sosyal reformların geniş halk desteği kazandığını doğruluyor. Anket sonuçları oluşan yüksek güven düzeyinin Azerbaycan'ın son yıllardaki önemli tarihi, siyasi, sosyal ve ekonomik başarılarıyla yakından ilişkili olduğunu gösteriyor. Milletvekili Rizvan Nebiyev konuyla ilgili olarak bu açıklamayı yaptı.
1: Sorguda iştirak edilen respondentlerin Azerbaycan Respublikası Prezidenti Cənab İlham Əliyevə ve onun faaliyetine verdiği yüksek kıymeti biz bir neçə faktorla izah edə bilərik. İlk növbədə Müzəffər Ali Başkomandan kimi Prezidentin elde ettiği tarixi hərbi zəfər. Nəticədə torpaqlarımızın işğalına son qoyuldu. Azerbaycan öz ərazi bütövlüyünü, suverenliyini ve milli ləyaqətini bərpa etdi. Bu eyni zamanda

0: Bakü ve Brüksel yeni ekonomik gündemi şekillendiriyor. Batı ve Doğu'nun kavşağında yer alan Azerbaycan son yıllarda sadece bir enerji ihracatçısı olarak değil, aynı zamanda güvenilir bir ekonomik ve jeopolitik ortak olarak da konumunu daha da güçlendirmiştir. Özellikle Azerbaycan ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin yeni bir aşamaya girmesi, Bakü ve Brüksel arasındaki ekonomik işbirliğinin daha geniş ve stratejik bir nitelik kazanması için koşullar yaratmaktadır. Bu süreç yalnızca enerji sektörüyle sınırlı kalmayıp ulaşım, yeşil enerji, dijital dönüşüm, yatırımlar ve endüstriyel bir işbirliğini kapsayan yeni bir ekonomik gündemin ortaya çıkışına da işaret etmektedir. Avrupa Birliği Azerbaycan'ın en büyük ticaret ortağı olmaya devam ediyor. Dış ticaret cirosunun önemli bir kısmı Avrupa Birliği üye devletlerinin payına düşmektedir. Aynı zamanda Azerbaycan, Güney Kafkasya bölgesinde Avrupa Birliği'nin ana ekonomik ortağı olarak kabul ediliyor. Karşılıklı ekonomik çıkarlar son yıllarda daha da genişlemiş ve stratejik bir nitelik kazanmıştır. Azerbaycan'ın Avrupa ve Asya'yı birbirine bağlayan stratejik bir merkez olduğunu belirten milletvekili Aydın Hüseynov şunları söyledi.
1: Ukrayna-Rusya muharebesinden sonra artık Rusya Avrupa'ya demeli gaz ihracını demek olar ki siyasi bir vasıtaya çevrildi. Buna göre de Avrupa diğer alternatif menbeler aktarışında oldu. Burada ise Azerbaycan uzun iller Avrupa'ya neft ihraç etmekle itibarlı bir taraftaş kimi özünü tesislemişti. Ve bu sebepten de Avrupa Azerbaycan'la emektaşlığa daha çok üstünlük verdi. Ve 2022. ilden sonra Azerbaycan'ın Avrupa'ya gaz ihracı 65% arttı. Ve şimdi Avrupa İttifakı'nın 10 ülkesine Azerbaycan mavi yanacak ihraç eder.
0: Enerji güvenliği bu işbirliğinin temel direklerinden biri olmaya devam ediyor. Azerbaycan'ın Avrupa'ya doğal gaz ihracatını artırması, Güney Gaz Koridoru'nun başarılı bir şekilde işletilmesi ve yeni enerji rotalarının geliştirilmesi Avrupa için güvenilir alternatif kaynakların oluşmasına önemli katkı sağlamaktadır. Ayrıca taraflar yeşil enerji alanındaki işbirliğini öncelikli bir konu olarak belirlemişlerdir.
1: Azerbaycan'la Avrupa arasında, Avrupa İttifakı arasındaki bu ticaret alakaları tekçe mavi yanacak üzerinde fokuslaşmayıp bu gittikçe daha da genişlenir. Esas ise alternatif demeli enerji, yeşil enerjiyle bu husule seccelenir.
0: Tüm bunlar Bakü ile Brüksel arasındaki ilişkilerin klasik bir enerji ortaklığının çerçevesini çoktan geride bıraktığını gösteriyor. Taraflar karşılıklı güvene, ekonomik sürdürülebilirliğe

ve uzun vadeli stratejik çıkarlara dayalı yeni bir işbirliği modelini oluşturuyorlar. Bu model hem Azerbaycan'ın ekonomik kalkınmasına hem de Avrupa'nın enerji ve ekonomik güvenliğine hizmet eden karşılıklı yarar sağlayan bir ortaklığın örneğidir. Mevcut dinamikler Bakü ve Brüksel arasında şekillenmekte olan yeni ekonomik gündemin önümüzdeki yıllarda bölgesel entegrasyonun, yatırım işbirliğinin ve sürdürülebilir kalkınmanın ana itici güçlerinden biri olacağını göstermektedir. Azerbaycan'ın güvenilir bir ortak olarak sergilediği ilkeli duruş ve Avrupa Birliği'nin ülkemize olan artan ilgisi bu stratejik işbirliğinin perspektiflerinin oldukça geniş olduğunu teyit etmektedir.

Çekecek, Çin ve Orta Asya'dan Avrupa'ya kargo taşımacılığı hacmini artıracak ve bölgenin transit potansiyelini daha da güçlendirecektir. Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun modernizasyonunun ardından tam kapasiteli yeniden faaliyete geçmesi sadece bir ulaşım olayı değil, aynı zamanda Azerbaycan'ın jeopolitik ağırlığını artıran önemli bir stratejik dönüm noktasıdır. Küresel lojistik rotalarının yeniden şekillendiği ve Avrupa ile Asya arasında alternatif ticaret yollarına olan talebin arttığı bir dönemde Bakü-Tiflis-Kars hattının tam potansiyeliyle işletilmesi Azerbaycan'ın Orta Koridor'daki konumunu önemli ölçüde güçlendirecektir. Bakü-Tiflis-Kars hattı, Azerbaycan'ın doğu ve batı arasında önemli bir geçiş merkezi olma rolünü daha da güçlendiriyor. Son yıllarda Çin, Avrupa ticaretinde orta koridor olan ilginin artmasıyla birlikte, Bakü artık sadece bir enerji ihracatçısı değil, aynı zamanda stratejik bir lojistik merkezi statüsünü de kazanıyor. Demiryolunun kapasitesinin artırılması, daha hızlı ve daha büyük bir yük taşımacılığına olanak sağlayacak ve bu da Azerbaycan'ın transit gelirlerini artıracaktır.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.